Tenne kpi kala kaale gunko genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to go tebe anyi nguri ye fe wo ku ile ba se ke re to go gendere re ne ye ku tu bo ya pe te wo lo tu le ke che che eni yoro ku be se bo wo ku ile bu ko nu le yo wo ku ile ba se ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram prang ble sebu o kui te atakpa me anake mene ke lengke pulo purwari bekende bekende kola sokode mene ke lengke pulo dapangu mene ke lengke koka teleri chivye mene ke lengke pulo mete mele etinine i ke felak fwevi kwe wukunle kasa koro a koro kofi savle le sebu o kui sa kalola nye ufale kata ite ke wule fukara mene ke lengke pulo mulome mu muye mena bale o ku ila bere ke motu muye ya woro le mulek bunke du buwe la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa ulurure abai mena farwe ola iri lawe le me buru buru.

te ne kpi kala kale ngungu genchi ma nyi nyare ke ku bomo le to to ku tebe anyi nguri ye ye fu uwu ku ile ba se ke re to ku gendere re ne yo ku tu po ya kwe te u lu tu le ke che che che che eni yo ro ku be se bu uwu ku yi pu ko nu le yo uwu ku ye le ba se ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne ju ba wo to prang prang ble se bu o kui te atakpa me anake mne ke lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode mne ke lengke pulo dapangu mne ke lengke ko ke til richivie mne ke lengke pulo mata mle etinine i ke flak febi kwe bu kunle ka sa koro a koro ko fi sa ble le se bu o kui sa kalola nye o fale ke taite ke ule fukara mne ke lengke pulo mulo me mumuye mna pale o kui la ber ke motu mu ya woro le mlek bunke tu bo we la nyare bire wo wo kure dir wo wo nyare bire lo chungulu we wasa ulurure abai mna farwe ulairi la we le mi kuru.